0: مستمعينا ومتابعينا على أثير إذاعة دمشق، ننتقل معكم الآن إلى المؤتمر الذي يعقده وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع نظيره التركي هاكان فيدان.
1: Türkiye'deki kardeşlerimizle tabii ki kısa bir sürede büyük atılımlara imza attık bu süreçte. Bugün yine aynı şekilde ortaklıklarımız arasında ve tabii ki kurumsal çalışmalar üzerinde durduk. Bildiğiniz yüksek stratejik ilişkilerimiz var ve siyasi ilişkilerimiz tabii ki bundan sonra pratik bir projeye dönüşmüştür ve dönüşecektir.

0: bütün bölgeye yarar ne olacaktır?
1: Tutuvoca bir ilan meclis tensifi ile alabildiğin.
0: İki ülke arasında bir koordinasyon komitesi var. Bu burada ortak bütün alanlarda bütün meselelerimizi görüşüyoruz. Siyasi konusunda ekonomik ve ticari konularımızı öncelikli olarak belirledik bu çalışmalarımızda. Türkiye ile birlikte ticari ve ekonomik entegrasyon ve iki ülke arasındaki Merkez Bankası arasındaki işbirliği çok önemli. İktisadi ve mali konulardaki işbirliğinin artması için iyi bir zemin oluşturmaktadır. Ve Türkiye biliyor ki evet bizimle birlikte burada terörle mücadele çok önemlidir. Bu ortaklığımızın en önemli parçasından biridir. Şam'ın istikrarı ve devletin egemenliğinin bütün bölgede ve bütün silahların sadece meşru otorite altında toplanması önem taşımaktadır. Ve aynı zamanda daha fazla yatırımlar olması için kurumlar arasında birliğin sağlanması ve bölgenin milislerden ve terörden arınması da bizim için büyük önem taşımaktadır. Çünkü bildiğiniz gibi burada tabii ki ortak sınırlarımızın da terörden temizlenmesi ve ortak bir şekilde korunması çok önem teşkil etmektedir. Bu sürecin başarıya ulaştırılması ortak çıkarlarımızın hizmet edecektir. Suriye aynı zamanda bildiğiniz gibi gerçekten yeni dönemde büyük atılımlarda aynı zamanda bölgesi içinde yararlı bir şekilde bu atılımlar devam etmektedir. İstikrarın sağlanması ve aynı zamanda evet şer'i otoritenin dışında hiçbir şekilde silahlı otoritenin, silahlı varlıkların olmaması gerekmektedir. Silahın sadece ulusal şemsiye altında ve otorite altında olmalıdır. Bu bölge için, bölgenin istikrarı için çok önemli. Burada tabii ki bizim istikrarımız bölgenin de istikrarı için çok önem taşımıyor ve dolayısıyla bütün bölgede istikrarın sağlanması gerçekleştirilmiş olacaktır. Güvenlik yine aynı şekilde burada kuzeyde aynı şekilde sükunetin sağlanması, diplomasinin ağır gelmesi, bildiğiniz gibi güneyde de İsrail'in sürekli saldırıları meydana gelmektedir. Biz bunları kınıyoruz. Çünkü bizim egemenizmi ve toprağımızı hedef almaktadırlar. Ve bu da aynı zamanda bölgenin de istikrarını bozmaktadır. Buradan ben bir kez daha 1974'te çatışmazlık hattına geri dönülmesi burada tabii ki uluslararası ve diğer dost ülkelerinde buradaki sorumluluklarını yerine getirilmesini beklemektedir. Hem
2: مستمعينا وزير الخارجية هاكان فيدان يقول حكومة إسرائيل تعمل على ضرب وتخريب عمليات السلام في المنطقة ويجب علينا حماية وحدة الأراضي السورية والضغط على إسرائيل في هذا المجال وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يعقب دمشق وأنقرة تدركان أن التنسيق الميداني والنجاح المستمر في محاربة الإرهاب هو الحجر الأساسي لهذه الشراكة.
0: aynı zamanda bir köprü teşkil edecektir ve diplomatik alanda da bizi daha güçlü kılacaktır ve önemli olumlu bir şekilde bir namzet olarak ortaya çıkmış olacaktır. Hem diğer kaynaklarımızda en iyi şekilde kullanmamıza bir sebep olacaktır. Ve ortak diplomatik alanda da bildiğiniz
2: أسعد الشيباني سوريا الموحدة الخالية من الإرهاب تشكل الجدار الأمتن لحماية الحدود المشتركة.
0: İran arasındaki saldırılar aynı zamanda bir an önce durmalı. Bizi de etkilemektedir ve bizim uluslararası çıkarlarımız açısından önem teşkil etmektedir. Dolayısıyla biz buradan yine aynı şekilde Körfez kardeş Arap ülkelerine yapılan saldırıları da buradan kınamak istiyorum. Bu kardeş ülkelerin istikrarı gerçekten çok önemlidir. Çünkü bölgenin güvenliğini etkilemektedir ve güvenliğinin bir parçası teşkil etmektedir. Güvenlik, askeri, siyasi alanda bölge ülkeler arasında koordinasyonun güçlendirilmesi önem taşımaktadır.
2: رئيس وزير الخارجية التركي يؤكد أن سوريا يجب أن تكون موجودة على أي طاولة لإيجاد الحلول في المنطقة.